aygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülgüdü postengi.